Keşedeyim Asir Magmuri Harab Asir Matin Koşu Mitrab Belçin Ruhat Asir Manak Mirvani Asir Manak Moşayinu Moşayinu Ba'alinu Hayyum Kulu Hayyum Mitrilaki